nangu ne jaamu yalla la nangu borom bi diko digal diko tere muy jëfé digal di bayyi tere kon julit moy ko mel nonu lolou da sunu borom di junju ci miram sayyid ibrahim.